Gerçekler ağır gelir, bırakmaz yakamı. Kaybederim yine, fark etmez bugünle yarın. Değişiyor hayatımız, yolun sonundayım. Burada gülüyorlar babacım, inanamadım. Ölüme koşuyorum da henüz yorulmadım. Bu sırtımdakilerden daha kurtulamadım. Bari

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

aç ölüm. Her şeyde gizli yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: serserinim.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.
2: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
3: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
4: Bunun size ne zararı var?
5: Yani gerçekten mağdur oldum.
6: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
7: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
1: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. 4 Ağustos Salı sabahındayız ve 7'yi 5 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün diliyorum hepinize. Trakya'nın dört bir tarafında şu anda. Küpe FM dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese güzel, keyifli bir gün. Sabah haberleri başladı. Ona kadar beraberiz. Günaydın Trakya.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın. Salı gününün havasına baktığımız zaman Poyraz'ın vites düşürdüğünü görüyoruz. Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bugün Trakya'da hava sıcaklığı 32 ile 34 derece arasında değişmesi bekleniyor sıcaklıkların. Deniz keyfi yapacak olanlar için deniz suyu sıcaklıkları 23-24 derece dolaylarında. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 Siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL.

0: Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Küpe FM dinliyorsunuz. 4 Ağustos Salı sabahında saatler yavaş yavaş 9'a yaklaşıyor. Yeni saatimizin başında günün hava durumunu bir kez daha hatırlatacağız size. Yeni saatimize Murat Boz'un şahane bir şarkısıyla ulaşalım.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you add that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. 4 Ağustos Salı sabahındayız. Poyraz biraz vites düşürüyor ve hava sıcaklıkları yavaş yavaş artacak. 32 ile 34 derece arasında değişiyor Trakya'da bugün hava sıcaklıkları.

0: PFM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hadi bakalım, buyurun buradan yakın. Bir yeni salgın riskinden söz ediliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını etkisini artırmaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre doğrulanan vaka sayısı 4000'e yaklaşmış. Ebola'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1700'e yaklaşmış durumda.

0: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davet

Hani bir dönem neredeyse olmayan ev ayıplanıyordu ya. Robot süpürgeler istila etmişti bütün her yeri. Çeyizlerde robot süpürge vardı. Herkes robot süpürge sahibi olmaya uğraşıyordu. Şimdi onların artık çok da masum olmayabileceği konuşuluyor. Amerikan Federal İletişim Komisyonu yurt dışında üretilen bazı robot süpürgeler ve gelişmiş robotik cihazların ulusal güvenlik riski taşıdığını söylüyormuş. Casusluk, veri hırsızlığı gibi bu evin içerisinde fingir fingir gezen robot süpürgelerine karşı daha dikkatli olunması gerekiyor diyor. Dolayısıyla da ithal robot süpürgelerini Amerika'ya sokmayacaklarmış. Mevcut cihazlar etkilenmeyecekmiş ama marka adı vermeden robot süpürgelerin o kadar da masum olmayabileceği tartışması başlıyor.

0: FM reklam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Aman ne bekledik, ne bekledik Salah'ı. Biliyorsunuz bundan bir süre önce Beşiktaş'la adı anılıyordu. Son dakikada Beşiktaş görüşmelerden çekildi, Muhammed Salah görüşmelerinden. Trabzonspor Muhammed Salah için yıllık 22 milyon euro teklif yaptı. Yunanistan'da tatilde olan yıldız futbolcudan olumlu yanıt bekleniyormuş. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel uçağıyla Türkiye'ye getirilecek olan Muhammed Salah için Trabzon Havalimanı'nda tarihi karşılama planlanıyor. Valla Beşiktaş'ta yapılan görüşmelerde de böyle olumlu, pozitif bir yaklaşım vardı. Ha geldi, ha gelecek diye. Bakalım bu kez Trabzonspor yıldız futbolcuya imzayı attırabilecek mi? Dedim diyor delisin.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Al Yakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
1: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

FM. Salının sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceğiniz gibi Küpe FM Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Çünkü Instagram hesabımızda hem güncel haberler hem de eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunlar bize moral oluyor. Çok beğendiğiniz olursa da sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte sabah haberlerinde yeniden buluşalım. Hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da sıcak hava etkisini artıracak Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular yılın en sıcak günlerini yaşayacak. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler grup konuşmalarında olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de Yeni Parti'nin açık olarak gerçekleştirilecek ilk grup toplantısında konuşacak. Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti.
1: Spor.
2: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın gündemindeki Rafael Leao Milan'da kalma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Sarı Lacivertlilerin Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u transfer etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 55 kuruş, 1 euro 54 lira 76 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10030 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 4 Ağustos Salı sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Ağustos'un o sıcacık enerjisiyle yeni bir güne daha gözlerimizi açtık. Çaylar kahveler yudumlandı mı, yollarda olanlar kemerlerini taktı mı? Salı sallanır derler ama biz bugün o sallantıyı pozitif bir ritme dönüştürüyoruz. Kıbrıs'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan anonim türküsü Gave'yi kendi müzikal kimliğiyle yeniden yorumlayan, Türkçe ve İngilizceyi aynı şarkılarda buluşturan öncü isimlerden Eylem'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Önümüzde harika bir yayın, içinizi ferahlatacak şarkılar ve gününüzü güzelleştirecek müzik haberler var. Mikrofondan yükselen bu enerji tüm gününüze yayılsın. Aşkın, sadakatin ve vazgeçememenin en saf halini yansıtan Teyrale isimli parçada akustik serisinde paylaştığı performansları ve duru sesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken, Asmin Atay'a büyük bir destek veren Mustafa Ceceli şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Süper FM reklam.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bayduru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bayduru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Partisi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Küpe FM reklam.

24 Ağustos, haftanın henüz başındayız ama hafta sonu o tatlı yorgunluğu üzerimizden attık bile. Takvimler Ağustos'un ortasına doğru ilerlerken zamanın tadını çıkarmak lazım. Eğer şu an işe yetişmeye çalışıyorsanız, direksiyon başındaysanız ya da evde sabah kahvesini yudumluyorsanız doğru yerdesiniz. Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan, güçlü vokalini enerjik, eğlenceli ve ritmi yüksek bir soundla buluşturduğu, ilk notadan itibaren hareket duygusu yaratan, yazın hafifliğini ve sahnenin yüksek enerjisini aynı potada topladığı Chiquita isimli parçayla Türkiye'nin en güçlü kadın vokallerinden Işın Karaca bizlere sesleniyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Küpe FM Reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerindeki Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 37 kuruş indirim geleceği bildirildi. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi edecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Tarım arazilerine yapılacak bungalov ve bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi.
2: Spor.
3: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Tsingo'dan kötü haber geldi. Fil dişi sahilli savunmacının tedavisinin 2 hafta daha süreceği ve Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile yapılacak mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudryavka galibiyetiyle başladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 55 kuruş, 1 euro 54 lira 76 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10030 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

takvimler ne derse desin, bizim frekansta hava her zaman neşeli, ritim her zaman yüksek. Modunuzu düşüren ne varsa kenara bırakın, önümüzdeki saatlerde sadece iyi müzik ve bol tebessüm garantisi veriyoruz. Radyonuzun sesini biraz daha açın, güne birlikte yön veriyoruz. Yaz tatiline Bodrum'da devam eden eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte mavi tura çıkan, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni tatil kareleriyle takipçilerin beğenisini kazanan ve fit görünümüyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Giverelim. 0535 574 1966 Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamış ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Herkese harika bir salı gününden merhaba. Yeni bir güne, yeni umutlara ve birbirinden güzel şarkılara birlikte başlıyoruz. Takvimler 4 Ağustos salıyı gösteriyor. Haftanın temposu yavaş yavaş yükselirken siz nerede olursanız olun müziğin keyfini bizimle çıkarın. Gününüz enerjik, keyifli ve bol gülümsemeli geçsin. Dinleyicileri akıl ve kalp arasında yaşanan o tanıdık ikilimin tam ortasına davet eden, modern Latin pop dokunuşlarıyla şekillenen güçlü melodisi, akılda kalan nakaratı ve yaz enerjisini taşıyan ritmiyle sezonun dikkat çeken pop kayıtları arasında yerini alan Sevme Diyor isimli parçayla Cem Belevi'ye kulak veriyoruz.

0: QPFM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konseri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: QPFM reklam.

seni. Bugün 4 Ağustos, Ağustos ayının ilk günlerini geride bırakırken yazın en sıcak ve hareketli dönemlerinden birindeyiz. Tatilde olanlara güzel anılar, çalışanlara ise bol motivasyon diliyoruz. Unutmayın, bazen güzel bir şarkı bütün günün havasını değiştirir. Temmuz 2026'da yayınladığı Olduğu Kadar albümünde öne çıkan şarkısının yeni video klibini de paylaşan, birbirine kırılan insanların yaşadığı, gitgelli ve fırtınalı duygusal süreçleri ele aldığı, söz, müzik ve düzenlemesi grubun solisti Sinan Kaynakçı'ya ait olan Beni Çağır isimli parçayla Pinhane ekibi radyolarınızda.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Tüpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltı.

0: ile mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri. Lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Saatler 12 geçti. Salı gününün tam ortasındayız. Bilgisayar başındakiler ekranı bir anlığına kapatsın. Sahada olanlar kısa bir nefes alsın. Haftanın ikinci gününde enerjiniz hiç düşmesin diye ritmi tam da bu saatte biraz daha artırıyoruz. Lezzetli bir yemeğin ya da koyu bir kahvenin yanına en iyi gidecek şarkılar sıradaki blokta. Şehrin en neşeli frekansındasınız. Hiçbir yere ayrılmayın. Londra ve Ibiza tatilinden paylaşımlarla gündeme gelen, İngilizce albüm çalışmalarına başladığını duyurarak yeni müzik döneminin sinyalini de veren popstar Aleyna Tilki ile en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu Bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük izde davetlisiniz. Marmara'mız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM reklam.

günün ağırlığı üzerimize çöktü diyenlerdenseniz yapacağınız en iyi şey radyonuzun sesini biraz daha açmak, önümüzdeki saat boyunca günün yorgunluğunu unutturacak, modunuzu yükseltecek harika bir listeyle buradayız. Çaylar kahveler tazelendiyse müzik başlasın. 2026 yılındaki yoğun üretim sürecinin bir parçası olan Melodic Trap ve modern hip hop esintileri barındıran altyapısı ve prodüksiyon Olacak adını taşıyan yeni single çalışmasını da tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Burry Soprano şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 5256 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Küpe FM

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar, ancak çarşamba sabahı saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Geçen hafta Didim konserinde sahneye aldığı minik bebeği peşi bir yerde hediye edeceğini söyleyen ve verdiği sözü yerine getiren, ekibi aracılığıyla hediyesini aileye ulaştıran popstar Hadise ve Ara Beni isimli viral olan parçasıyla hepinize günün geri kalan kısmında keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 37 kuruş indirim geleceği bildirildi. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi edecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Tarım arazilerine yapılacak bungalov ve bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi.
2: Spor.
3: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Tsingo'dan kötü haber geldi. Fil dişi sahilli savunmacının tedavisinin 2 hafta daha süreceği ve Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile yapılacak mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudryavka galibiyetiyle başladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 55 kuruş, 1 euro 54 lira 76 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. En iyiler ve en yenilerle Ezhel Mör'de ortak çalışması Aya bizlerleydi. Oldukça eğlenceli bir klibi vardı aynı zamanda. Bilmem hatırlar mısınız? Umur Doma ile devam edeceğiz. Şarkısı Zor son teklisi bizlerle olacak Küpe FM'de. Bu güzel salı gününde gündüz yolculuğumuza Umur Doma ile devam ediyoruz.

0: QPFM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Lu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Küpe FM

Yakında tam 26 şarkıdan oluşan bir albüm çıkaracakmış sevgili Emre Kaya. Bütün şarkılar da kendisine aitmiş. Merakla bekliyoruz. İkimiz Olamıyor isimli güzel şarkısına kulak verdik. Bugün müzikal takınız Küpe FM'de. Şimdi ritmimizi birazcık düşürme zamanı. Gazapizm ve Melike Şahin'le beraber.

unutmadım. Bomboş bir metro durağında son seferleri istasyonu

Kirli duvaklı bir cenaze. Göğsüme yamuk kırık kalbim. Yarım bırak ki tükensin.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Teknik bir bakım sebebiyle yayınımıza bir dakikalığına ara veriyoruz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereyi yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. AK Parti, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Bugün saat 17'ye kadar tamamlanması beklenen imza sürecinin ardından teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. CHP'deki yönetim değişikliğinin ardından Edirne'de tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı. Böylece çok partili hayata geçilen 1946'dan bu yana ilk kez Edirne'de CHP'nin yönettiği hiçbir belediye kalmadı. Orman Genel Müdürlüğü, aralarında Çanakkale'nin de olduğu 9 şehri yüksek orman yangını riski nedeniyle uyardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir paylaşım yaparak vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söyledi.
1: Spor.
2: 10 numara takviyesi yapacak sarı kırmızılılar yeni bir ismi listesine ekledi. Transfer komitesinin Porto forması giyen Rodrigo Mora'yı takip ettiği öğrenildi. 19 yaşındaki oyuncuyu özellikle teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği ifade edildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadında oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 55 kuruş, 1 euro 54 lira 76 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10030 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32,

Çiftlereli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derdor, dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sev, onlardan birisin. Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95,

0: basar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ver 88 413 1288 0537 360. Özel Lüleburgaz bizim için önemli.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç'i arayın. 0850 259 DS Alfa Romeo güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş.

0: Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşüm.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
2: Küpe FM reklam.

0: FEM reklam.
1: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzun artık sonuna geldik. Edis Martılar'la bizlerleydi. Güzel bir Ceylan Ertem, Sezen Aksu ortak çalışması dinleyeceğiz. Çıkırık bizlerle olacak. Onun sonrasında da Pamela ve Gökçe ortak çalışması Adresler Karıştı. Bugünkü programımızın son şarkısı olacak. Bu iki güzel şarkıyla gündüz yolculuğumuzu bitireceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 37 kuruş indirim geleceği bildirildi. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi edecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Tarım arazilerine yapılacak bungalov ve bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi.
2: Spor.
3: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Tsingo'dan kötü haber geldi. Fil dişi sahilli savunmacının tedavisinin 2 hafta daha süreceği ve Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile yapılacak mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudryavka galibiyetiyle başladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada... ...1030 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Süper FM'den iyi günler diliyorum. 4 Ağustos Salı gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Trakya Müzik Festivali pazar günü sona erdi. Saros Körfezi'nin benzersiz doğasında binlerce müzikseveri bir araya getiren organizasyonda son gece Hadise sahne aldı. Biz de Küpe FM olarak bu organizasyonun medya sponsorlarından bir tanesiydik ve biz de 4 gece boyunca Trakya Müzik Festivali'nde birbirinden

0: Alep FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler.

0: Her sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baza alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Maderzat Yaz Koleksiyonu adı altında yayınlanacak 3 bölümlük serinin ilki olan Rimmel, 31 Temmuz'da dinleyicisiyle buluştu. Yaz Koleksiyonu, afro ve house müzik tarzlarını alternatif rock'la

0: PFM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor.

0: ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duruk Uyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duruk Uyumculuk'ta sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Küpe FM reklam.

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Grip'in merakla beklenen yeni albümünün 4. şarkısı Haydi Kalk'la dinleyicilerle buluştu. Son dönemde yayınladığı Aklıma Ziyan, Var Bir İhtimal ve Kim Tutar Beni ile beğeni toplayan grup yeni çalışmasıyla enerjisini bir kez daha müzikseverlerle paylaşıyor.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali için geri sayım başladı. 7-8 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta sonu gerçekleştirilecek festivalde ilk gün Mahsun Kırmızıgül, ikinci günse Derya Ulu sahne alacak.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. AK Parti, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Bugün saat 17'ye kadar tamamlanması beklenen imza sürecinin ardından teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. CHP'deki yönetim değişikliğinin ardından Edirne'de tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı. Böylece çok partili hayata geçilen 1946'dan bu yana ilk kez Edirne'de CHP'nin yönettiği hiçbir belediye kalmadı. Orman Genel Müdürlüğü, aralarında Çanakkale'nin de olduğu 9 şehri yüksek orman yangını riski nedeniyle uyardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir paylaşım yaparak vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söyledi.
2: Spor.
3: 10 numara takviyesi yapacak sarı kırmızılılar yeni bir ismi listesine ekledi. Transfer komitesinin Porto forması giyen Rodrigo Mora'yı takip ettiği öğrenildi. 19 yaşındaki oyuncuyu özellikle teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği ifade edildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çobani Stadında oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 55 kuruş, 1 euro 54 lira 76 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 34, Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: PFM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Reymen'in İnsafsız isimli yeni şarkısı video klibiyle eş zamanlı olarak dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının söz ve müziği Şehri, Simo ve Reymen ortaklığında hazırlandı.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
8: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM reklam.

Cem Esaroğlu kariyerine damga vuran hitlerinden biri olan İhanet Ettin'i yeni bir yorumla dinleyicilerle buluşturdu. Sanatçı bu özel projede başarılı isimlerden Çağan Şengül'le bir araya

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

Müzik Keyfi'nde bugün Tarkan'la veda ediyoruz. Yarın hafta ortasında saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. MHP adına ilk imzayı Devlet Bahçeli attı. Yüksek Askeri Şura tamamlandı. Yaşta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran'ın atanması kararlaştırıldı. Yaş kararları kapsamında terfisine karar verilen Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Edirne'de Haziran ayından bu yana çıkan tarım ve anız yangınlarında toplamda 2067 dekar alan zarar gördü.
2: Spor.
3: Trabzonspor Dušan Vlahović için harekete geçti. Bordo Mavililerin bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp santrforun menajeriyle iletişime geçtiği ve oyuncuya ilk teklifini sunduğu öne sürüldü. TFF Merkez Hakem Kurulu İngiliz hakem Anthony Taylor'ın elit hakem direktörü olarak göreve başladığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 55 kuruş, 1 euro 54 lira 76 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10030 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

4 Ağustos 2026 Salı gününden herkese merhaba. Ben Mehmet Ali. Radyolarınızdayım. Küpe FM'de sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Ve haftanın ikinci iş günü geride kalırken haftanın ikinci eve dönüş yolculuğuna hazırlanıyoruz bir yandan. Şimdi ise yepyeni single'ıyla sevgili Bengü'yle devam edeceğiz. Yaz mevsiminin tam ortasında enerjiyi yine bizlere vermek amacıyla, zirveye taşımak amacıyla yeni şarkısını bizlerle buluşturdu sevgili dinleyiciler. Bengü Dur Nereye ile şimdi radyonuzda.

0: Kulübe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4-469.
3: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de APO ve Teoman'la devam edeceğiz şimdi. Serseri adını verdiği şarkısıyla radyolarınızda olacak Teoman şarkısını yorumlamayı çok sevdiğini söyledi APO bu şarkıda. Gelin kulak verelim şimdi.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

En iyilerin tek ve doğru adresinde Küpe Efendisi'niz. Sırada bu kez Nazan Öncel'le ilerlemeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Sevgili Nazan Öncel yıllar sonra bu şarkıyı, bu besteyi daha doğrusu tekrar yorumlamayı tercih etti kendisi. Daha çok pop sound'uyla bizlerle buluşturmayı tercih etti. Yine eskilerden de duyduğumuz, dinlediğimiz bir çalışmaydı. Tamam aşkımla Nazan Öncel şimdi Küpe'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo ile kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.

Radyonuz Küpe FM'de haftanın ikinci eve dönüş yolculuğu devam ediyor. Yollarda olanlara keyifli yolculuklar ve haftanın ikinci iş gününü de hala şu anda ofis ortamında çalışanlar vardır veya akşam vardiyasında bize kulak verenler var. Onlara da buradan selamlarımızı iletiyoruz ve elbette toplu taşıma araçlarında dinleyenler var. Dolmuşlarda Küpe FM'i dinleyenler var, minibüslerde. Onlara da buradan, dinleyicilerimize de buradan selamlarımızı yolluyoruz ve onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Bu keyifli şarkılar arasında eminim güzel bir yaz akşamına doğru ilerliyorsunuzdur. Küpe FM'de bizimle birlikte. Sırada Hande Yener hasta adını verdiği çalışmasıyla Küpe FM'de bize eşlik ediyor. Mehmet Ali ben, keyifli akşamlar Türkiye.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların

0: En büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Bu güzel yaz gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Sevgili Zinet Salih burada olacak. Bu arada Eylül ayında gerçekleştireceği İzmir konserine hazırlandığını da söylüyor. Bu arada İzmir'den Küpe FM'i dinleyenler varsa hemen hatırlatayım. Zinet Salih 19 Eylül Cumartesi akşamında Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser verecek. Uzun bir aradan sonra İzmir'de sevenleriyle buluşacak. Sevgili Zinet Salih güçlü sahne performansı ve enerjisiyle unutulmaz bir gece sunmayı da hedefliyor. Zinet Salih o güzel sesiyle yeniden ve radyonuz Küpe FM'de.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de Tarkan ve Sezen Aksu zamanı şimdi Ceylan isimli çalışmasıyla bize eşlik etmeye başlıyor. İkili şimdi kulaklarınızda.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM frekanslarında en iyiler radyolarınızda olmaya devam ediyor. Sırada bu kez sevgili Gökhan Türkmen bize eşlik eden sesin sahibi olacak sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda beklenen albümü bizlerle buluşacaktı ve bir yandan da Denk Projesi adını verdiği bu albümünün 3. şarkısı oldu. Yaşar imzalı bir eser. Onun sesinden de dinlemiştik uzun yıllar. Şimdi Gökhan Türkmen sesiyle bizlerle buluşuyor. Gelin kulak verelim. Kör Bıçak Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Çibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de sırada Gökhan Tepe ile ilerleyeceğiz. Tatlım adını verdiği çalışmasıyla radyolarınızda iyi müziğin doğru adresindesiniz. Bizimle kalmaya devam edin.

0: FM reklam.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 54 21.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız Sigorta Saati'ni arayın. Sigorta Saati 0532 681 1159.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Mabel Matiz Umrum Dışı adını verdiği çalışmasıyla bize eşlik eden sesin sahibi şimdi. Kulağınız bizimle olmaya devam etsin. İyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: Süper FM reklam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.

0: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Küpe FM reklam.
4: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Haftanın ikinci gününde, bu güzel günde de yine Güne Veda'da Küpe FM'de sizlerleyim. Tabii yine bahsedeceğimiz çok şey var. Müzik dünyasından, televizyon dünyasından, hayattan, her yerden. Ve tabii ki en iyiler bize eşlik edecek. Onu söylemeye hiç gerek yok. O zaman akşam saatinin, daha doğrusu akşam saatlerinin en güzelini hemen ilk şarkımızla taçlandıralım.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özje Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özje Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
7: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Sıla'yla kafa nereye, biz oraya ile devam edelim. Şimdilerde tatile çıkanlar, tatile böyle bir kafayla çıkanlar için olsun. Sevdiğimiz ve tabii ki aklımıza yerleşen Sıla şarkılarından bir tanesi. Geçen gün Harbiye'de sahne aldı. Konser öncesi totemini anlatmış, dua ederim demiş. Ve aynı zamanda da burada çok fazla ağırbaşlı serseri var demiş sevenlerine. Ve çok güzel bir sahne yaşatmış yine. Gerçekten sahnede devleşen isimlerden bir tanesi, sesiyle, yorumuyla, şarkılarıyla ve işte Sıla.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı 40'lı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Manifest'le devam edeceğiz şimdi Toz Pembe ile. Kosova'da düzenlenen bir festivalde sahne aldı Manifest. Türkiye sizinle gurur duyuyor tezahüratında bulunmuş seyirciler. Bu arada Kosova'da yapılan festivalde sahne öncesi de dünyaca ünlü, geçtiğimiz günlerde evlenen, çok sevinen Dua Lipa ile buluşmuşlar. Çok güzel fotoğraflar vermişler. Gerçekten harika gözüküyor Manifest kızları. Ve Manifest'le devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

Kan Taşçı'yla Yok Başka Hayalim'le devam edelim şimdi. Kanada'nın Montreal kentinde ilginç bir performans sergisi varmış geçen gün. 24 saat yatakta Reels izleyen kadın sanat eserine dönüşmüş. Demek ki etrafımızda bayağı bir sanat eseri var diye düşünebiliriz. Gece yatmadan sabah kalkınca izlenen Reels'lar ve artık Reels izlemekten dolayı uzun bir şeyleri izleyememe hali falan. Yani bu bir sanat merkezinde yatak konmuş galerinin ortasına. Ve bir kadın 24 saat boyunca yatakta Reels izlemiş. Bu bir gerçek yani. Evet, aynen böyle. Bu Bed Rot isimli bir çalışmaymış. İnternet kültüründe de yatakta uzanıp telefona bakma alışkanlığını anlatıyormuş.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Temmuz ayında radyo ve TV'lerde en çok yayınlanan slow şarkı Hadise'nin Ara Beni isimli o güzel şarkısı seçilmiş. O zaman Hadise'den Ara Beni dinleyelim ve tabii ki bugün de neyi hatırlatalım? Instagram'ı hatırlatalım efendim. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Takip listenize Küpe FM yazmanız yeterli. Bizlerden, radyonuzdan, programlardan ve her şeyden haberdar olmak için bizleri takip etmeniz yeterli diyorum. Arada çekilişler de yapıyoruz sizler için, bilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Takip listemize Küpe FM'i ekliyoruz ve Hadise ile devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

Emre Altuğ'da yeni fark ettim de devam edeceğiz şimdi. Geçen gün güzel bir söz gördüm. Esasında uzun zamandır fark ettiğim, düşündüğüm bir şeydi. Ama sözü gördükten sonra bir kez daha aydınlandım diyebilirim bu konuda. Lüks giydiğin veya yediğin içtiğin şeyler değildir. Gerçek lüks tahammül etmek istemediğin şeyleri reddetme gücüdür. Bu reddetme gücü de bizim içimizde, tabii ki hayatımızda, her şeyimizde, yaşadıklarımızda, tecrübelerimizde saklı. İnsan belli bir yaştan sonra daha güzel reddedebiliyor galiba. Ve işte Emre Altuğ'u yeni fark ettim.

sırada Demet Sağroğlu var. Şikayetim var diyecek, 90'lara götürecek bizi. Ama uzmanlar ne diyor? Mutluluğun 6 düşmanı. 1- Şikayet etmek. Ya kontrol edemediğiniz şeyleri bırakın ve değiştirebileceklerinize odaklanın diyorlar. Olumsuz iç konuşmalar. Vallahi dışarıyla konuştuğumuz kadar içeriyle konuşuyoruz. Hatta bazen içeriyle daha çok konuşuyoruz. Buna kesinlikle katılıyorum. İçeriden olumsuz bir şey açıldığında, konu açıldığında bence hemen kapatın. Hedef eksiklikleri, ertelemek inanılmaz bir şey. Üşeniyoruz, erteliyoruz ve hep vazgeçiyoruz bazen. Bazıları için tabii ki, bunlar herkes için geçerli değil. Ve insanlardan sürekli beklenen ona ihtiyacı da mutluluğun düşmanı diyorlar. Ve başkalarıyla kıyaslama. Aman kendimize bakalım, kendi hayatımıza bakalım. Kimseyle kıyaslanmayalım, kıyaslamayalım. Demet Sağroğlu'yla devam edelim. Şikayetim var.

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bengü ile Sebebi Sensin'le devam edeceğiz şimdi. Bu arada yeni sezonda ben size hep dizilerden bahsediyorum ya, sevdiğimiz belli dizilerden bahsediyorum. Hep bahsetmiyorum esasında. Topluma en çok mal olan dizilerden bahsediyorum. Onlardan bir tanesi de Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyormuş. Annesi yazıyordu biliyorsunuz diziyi ve Kızılcık Şerbeti'nde sevilen karakterlerden bir tanesiydi. Bu arada dizinin senaristi olarak annesi de diziye veda ediyormuş, bir başka diziyle anlaşmış. Demek ki ana kız birlikte toparlandılar, gidiyorlar. Bakalım ne olacak bu sene. Kızılcık Şerbeti bu arada en çok oyuncu değiştiren, başladığı günden bugüne neredeyse 2-3 oyuncusu aynı kalan bir dizi oldu. Ama demek ki oyuncularla değil, konuyla alakası var. Çünkü hala reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Vallahi heyecanla bekliyorum. Eylül'ün sonlarına doğru başlayacak galiba. Bengü ve Sebebi Sensin.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam, yani haftanın ortasında, güzel bir çarşamba akşamında yine burada güne vedada sizlerleyim.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM. Ah.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Kablosuz kulaklıkların şarjı çabuk bitiyorsa sorun pilde değil, sizde olabilir. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük çoğunluğu farkında olmadan bu basit ama kritik hatayı yapıyor ve kulaklıklarının ömrünü kısaltıyor. Kablosuz kulaklıklar konforlu kullanımıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak birçok kullanıcı kulaklıklarının birkaç ay içinde eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ediyor. Görünüşe göre bu durumun sebebi teknik bir arıza değil, farkında olmadan yapılan küçük bir kullanım hatası. Uzmanlara göre kablosuz kulaklıkların en büyük düşmanı kulaklıkları tam şarj olduktan sonra uzun süre kutuda bırakmak. Bu durum lityum iyon pillerin aşırı şarj stresine maruz kalmasına neden oluyor. Pilin sürekli dolu halde kalması kimyasal yapısını zayıflatıyor ve kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Yani kulaklıkları şarj kutusunda günlerce bırakmak aslında ömrü kısaltıyor. Elektronik ürün uzmanları kulaklıkları %100 doluyken uzun süre şarj kutusunda tutmak pilin yıpranmasına ve performans kaybına neden olur. Bu özellikle yaz aylarında sıcaklıkla birleştiğinde pil ömrünü 3 güne kadar kısaltabilir diyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Kulübü FM'den herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Ağustos Salı. Umarım günün yorgunluğunu bir kenara bırakmış, kendinize küçük de olsa bir mola verebilmişsinizdir. Dışarıda yaz akşamlarının sıcak ama keyifli bir havası var. Biz de bu akşam boyunca en sevilen şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Hazırsanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Ajda Pekkan yıllardır sahnede ama enerjisinden gerçekten hiçbir şey kaybetmiyor. İstanbul Festivali'nde yine göz doldurdu. Gökhan Türkmen'in başarılı performansıyla başlayan müzik şöleninde Ajda Pekkan hem sevilen şarkılarını söyledi hem de yakında yayınlayacağı yeni şarkısı Kalbim Senin'i ilk kez dinleyicileriyle buluşturdu. Yeni şarkıyı merak edenlerin sayısı da şimdiden oldukça fazla diyebiliriz.

Bazen hiç beklemediğimiz isimler aynı sahnede buluşuyor ve ortaya gerçekten çok güzel işler çıkabiliyor. Harbi açık hava sahnesinde de tam böyle bir an yaşandı. Gazapizm ve Göksel sevilen şarkı Sen Orada Yoksun'u birlikte seslendirdi. Rap ve pop'un bu uyumu bence şarkıya bambaşka bir hava katmış. Konseri izleyenler de o anları uzun süre unutamayacak gibi.

böyle bazı şarkılar vardır ya, bir kere dinlersiniz kulağınızda kalır. Sanırım Ara Beni'de onlardan biri oldu. Temmuz ayında radyo ve televizyonlarda en çok yayınlanan slow şarkı olarak seçilmiş, duygusal yapısı ve akılda kalan melodisiyle bu şarkıyı çok da şaşırtıcı bulmadığımı söyleyebilirim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

İrem Derici konserlerinde eğlenceyi ve samimiyeti hiç eksik etmiyor bildiğimiz gibi. Son konserinde de hayranlarının çok sevdiği Manifest'in hileli şarkısı var ya, Ajda Pekkan'la birlikte seslendirdiği. O şarkıyı dinleyicilerine söyledi. Şarkının daha ilk sözlerinden itibaren seyirci hep birazdan eşlik etti. Zaten seyircilerin hep birazdan eşlik etmesi parçanın ne kadar çok sevildiğini bir kez daha göstermiş oldu. Açıkçası İrem Derici'nin sahneyle kurduğu o sıcak bağ konserlerini özel kılan en önemli detaylardan biri bence.

Sakiler, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Şimdi grubun sevilen parçalarından birini çalacağım.

Küpe FM'den Azza Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz keyifli geçiyordur. Eğer ki hala mesaideyseniz kolay gelsin. Evdeyseniz de şöyle bir arkanıza yaslanın. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Blok 3 var. Ama önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu arada Küp FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın geride.

Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum.